değilsek, siz de hasınız, siz huysanız.

çektim, könül verdim, seni sevdim ben.

0: ro bile sinemel ba teme
1: No veng venge shmo

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizwani xo kali bike, bizwani xo hevnan bivine, bizwani xo binose, bizwani xo buane, zwani ma, her çi ma.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş. Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Did
1: anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: Darbo was freaked out and barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri O Ak Caddesi'nin sonu. Film gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: And the kids, God's looking out for us.
7: What about the people who are out there getting eaten?
4: Aksiyon, bilim, kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
8: Cinevizyon.
9: No, Venge Schmoe.

سنگ سپیه چاورش من کشتی.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Radyo Wave, Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radio

0: Reklamlar.
1: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani xo kali bike, bizwani xo hevnan bivine. Bizwani xo binose, bizwani xo buane. Zwani ma, her çiye ma o.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Çok eğlenceli değil mi?
1: Ben bir kara canlısıyım, orası kesin.
0: Tutunun, çarpacağız.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanarda tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
3: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
4: Babaya gel canım benim.
3: Başka çare yoksa patlat gitsin.
2: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
0: O ses de neydi?
5: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
0: Aa, olmaz ki ama.
6: Cinevizyon.
7: Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, hokus pokus, simsalami.

0: kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi.
1: Reklamlar.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zır kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş, Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Gösteri de Lali. Ke de beno, kuçan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binose, bizuane ku buane. Zuane ma, her çiye ma.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde 4 ayrı alt komisyonun kurulduğunu açıkladı. Mebyader öncülüğünde farklı tarihlerde ve çatışmalarda yaşamını yitirenler için Van'da kurulan taziye ikinci gününde devam ediyor. Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsüyle benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Yolcu otobüsü ve yakıt tankerinin karıştığı kazada 35 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Mardin Mazıdağ ilçesi Şemika Mahallesi sakinleri Etibakır tesisleri çevresindeki maden, döküm sahası ve gez faaliyetleri nedeniyle geçmişte tarım ve hayvancılık yaptıkları arazileri kullanamadıklarını belirtti. Elazığ-Diyarbakır yolunda iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Ahmet Spor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor'a 2-0 yenildi. Ahmet Spor Kulüp Başkanı Nahit Eren, dün akşam oynanan Kocaeli Spor maçı sonrası X hesabından açıklamada bulundu. Eren, Kocaeli Spor karşılaşmasında özellikle ilk yarıda sahaya yansıtmak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ve istemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Tribünlerde gösterilen sarı torbalara atıfta bulunarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekli incelemeleri yaparak hukuki ve idari süreçleri başlatmasını bekliyoruz, dedi. Ahmet Spor Kocaeli Spor karşılaşmasında Kocaeli Spor taraftarları ırkçı hareketlerde bulunarak tribünlerden sarı torba salladı. Ahmet Spor taraftarları ise ırkçılığa karşı Jinjian Azadi tezahüratı yaptı. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde stajyer olarak çalışan MESEM öğrencisi 15 yaşındaki Eren Gündoğdu, inşaatta kablo döşediği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İzmir'de IŞİD propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Kütahya'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını öldürme girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, failin ise olay yerinden kaçtığı belirtildi. Suriye'de Kürtçenin kamusal alandaki kullanımına ilişkin yeni bir adım atıldı. Şam yönetimi, Afrin'in Mabeta ilçesinin girişine Kürtçe tabela asılmasını kabul etti. Daha önce Türkçe ve Arapça olarak kullanılan kent girişindeki tabelaya Kürtçe de eklendi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ordu için kullanılan liman, gemi ve lojistik merkezlerini vurduklarını açıkladı. Bolivya'da sokakta yaşayan kadınların zorla kısırlaştırılmasını öngören yasa tasarısının kadın bedenine yönelik şiddetin önünü açtığı vurgulanarak tasarının reddedilmesi istendi. İngiltere deniz ticaret operasyonlarından yapılan yazılı açıklamada Umman açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi. Bazı bölgelerindeki beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 35 derece, Van 30 derece, Urfa 38 derece, Muş 34 derece, Şırnak 36 derece, Batman 40 derece, Hakkari 34 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 48.10, euro 56.11, gram altın 7168 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, huabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binose, bizuane ku buane. Zuane ma, terçi ma.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsane.

0: Hibritini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde 4 ayrı alt komisyonun kurulduğunu açıkladı. Mebyader öncülüğünde farklı tarihlerde ve çatışmalarda yaşamını yitirenler için Van'da kurulan taziye ikinci gününde devam ediyor. Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsüyle benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Yolcu otobüsü ve yakıt tankerinin karıştığı kazada 35 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Mardin Mazıdağ ilçesi Şemika Mahallesi sakinleri Etibakır tesisleri çevresindeki maden, döküm sahası ve gez faaliyetleri nedeniyle geçmişte tarım ve hayvancılık yaptıkları arazileri kullanamadıklarını belirtti. Elazığ-Diyarbakır yolunda iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Ahmet Spor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor'a 2-0 yenildi. Ahmet Spor Kulüp Başkanı Nahit Eren, dün akşam oynanan Kocaeli Spor maçı sonrası X hesabından açıklamada bulundu. Eren, Kocaeli Spor karşılaşmasında özellikle ilk yarıda sahaya yansıtmak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ve istemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Tribünlerde gösterilen sarı torbalara atıfta bulunarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekli incelemeleri yaparak hukuki ve idari süreçleri başlatmasını bekliyoruz, dedi. Ahmet Spor Kocaeli Spor karşılaşmasında Kocaeli Spor taraftarları ırkçı hareketlerde bulunarak tribünlerden sarı torba salladı. Ahmet Spor taraftarları ise ırkçılığa karşı Jinjiyan Azadi tezahüratı yaptı. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde stajyer olarak çalışan MESEM öğrencisi 15 yaşındaki Eren Gündoğdu, inşaatta kablo döşediği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İzmir'de IŞİD propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Kütahya'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını öldürme girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, failin ise olay yerinden kaçtığı belirtildi. Suriye'de Kürtçenin kamusal alandaki kullanımına ilişkin yeni bir adım atıldı. Şam yönetimi Afrin'in Mabeta ilçesinin girişine Kürtçe tabela asılmasını kabul etti. Daha önce Türkçe ve Arapça olarak kullanılan kent girişindeki tabelaya Kürtçe de eklendi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ordu için kullanılan liman, gemi ve lojistik merkezlerini vurduklarını açıkladı. Bolivya'da sokakta yaşayan kadınların zorla kısırlaştırılmasını öngören yasa tasarısının kadın bedenine yönelik şiddetin önünü açtığı vurgulanarak tasarının reddedilmesi istendi. İngiltere deniz ticaret operasyonlarından yapılan yazılı açıklamada Umman açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi. Bazı bölgelerindeki beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 35 derece, Van 30 derece, Urfa 38 derece, Muş 34 derece, Şırnak 36 derece, Batman 40 derece, Hakkari 34 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 48.10, euro 56.11, gram altın 7168 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili ayçiçek yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş, Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Uyan bakalım. Uyan hadi.
8: Sen oraya nasıl inebildin?
7: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
10: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Hı? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
9: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
11: Cinevizyon.

sen cihanen gavur U havraniyen vanen soru zerin bune çun U pelen navaş ve en raş Kadına daştuna valan Hatar ve gru kapasan Da karacada kefer diye şefgerat kabinen U bedengi aşeveda peşnalenge merhasan te

0: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt zaferi kutlamaları nedeniyle Bitlis Ahlat'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşme yapması ve sonrasında bir açıklama yapması bekleniyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Hakkari'ye bağlı 8 ayrı köyde farklı tarihlerde yaşamını yitirenler için taziye kuruldu. Mebyader öncülüğünde Şırnak Cizre ilçesinde de yarın taziye çadırı kurulacak. Taziye 3 gün sürecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bağımsız maden iş üyesi madencilerin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemini ziyaret etti. Burada eylemcilerle oturan Özel, elindeki bareti yere vurarak eyleme katıldı. Yeni Parti Genel Merkezi 31 Ağustos Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği 3 ayrı toplantıyla faaliyete geçecek. Süleymancılar olarak bilinen yapılanma hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 şirket ile 4 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını açıkladı. Kararda Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Ahmet Spor maçında sarı torba sallayan 5 Kocaeli Spor taraftarı hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır Barosu Kocaeli Spor Ahmet Spor maçında Ahmet Spor tribünlerine yönelik sarı torba provokasyonuna sessiz kalmadı. Toplumsal barışı hedef alan ve tehdit niteliği taşılan eylemle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır'da 0-3 kilometre için belirlenen 2200 liralık rayiç ücreti servisçi esnafının tepkileri sonrası servis ücretlerinin Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda 2 kez güncellenmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, 195 dönümlük doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu. Tesisteki 480 canlının sağlık, beslenme ve padok düzenini denetleyen Bucak, bakım ve devam eden inşaat çalışmalarının titizlikle sürdürülmesini istedi. Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Doku, ailesinin avukatı Ali Çimen, gizli tanığın ifadesinde Gülistan'ın Rostan mevkisinde öldürüldüğünü söylediğini aktarırken, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de Gülistan'ın kaybolmasından 8 gün sonra aynı bölgede sabahladığını belirtti. Urfa'daki Karahan Tepe'de 2026 yılı kazılarında yaklaşık 11 bin yıllık daha önce benzerine rastlanmayan üsluba sahip kompozit heykel bulundu. 70 santimetre yüksekliğindeki eserin leoparın sırtında oturan bir insanı tasvir ettiği bildirildi. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Özel Yönetim Dışişleri Bakanı İlham Ahmet entegrasyon konusunu görüşmek üzere Şam'a gitti. İkili, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşüyor. Görüşmede SDG'nin fesihi ve özel yönetim kurumlarının Şam Merkezi Hükümeti'ne entegresiyle ilgili bir açıklamanın yapılması bekleniyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'nin 47 yılın ardından ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasına ilişkin, Suriye halkını eski rejimin politika ve uygulamalarıyla ilişkilendirilen bir tanımlama altında 47 yıl geçirdikten sonra, Suriye'nin terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılması gibi bu tarihi dönüm noktası nedeniyle tebrik ediyoruz, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bağımsızlık günü mesajı için teşekkür etti. Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin temelinde olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey 5 komutanı hakkında bilgi sağlayacak kişilere 10'ar milyon dolar kadar ödül vereceğini duyurdu. İsrail, Filistinli çocukların uçurduğu uçurtmaları savaş eylemi sayarak Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırdı. ABD'ye önceden bilgi veren Tel Aviv yönetimi, uçurtmaların sürmesi halinde saldırı ve zorla tehcir tehdidinde bulundu. Avrupa'da yaz boyunca peş peşe yaşanan 4 sıcak hava dalgası normalin üzerinde en az 35 bin kişinin ölümüne yol açtı. Almanya, Fransa ve İspanya'da 25 bini aşan can kaybının Ağustos verilerinin tamamlanmasıyla daha da artması bekleniyor. Natura dergisinde yayımlanan araştırmaya göre insan vücudundaki biyolojik yaşlanmayı inceleyen yeni bir analiz, hem az hem de fazla uyumanın beyin, kalp, akciğerler, bağışıklık sistemi ve diğer organlarda yaşlanmanın hızlanmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni eğitim öğretim yılından itibaren liselerde de cep telefonunun yasaklandığını bildirdi. Nijeryalı 101 yaşındaki büyük anne uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Every fighter has drama.
1: Do you know who I am?
0: Did you lose your memory?
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat Netflix'te. İyi seyirler.
0: I've died once before. I won't do it twice.
3: Cinevision.
4: No, Venk, Venge Shmoo.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt zaferi kutlamaları nedeniyle Bitlis Ahlat'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşme yapması ve sonrasında bir açıklama yapması bekleniyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Hakkari'ye bağlı 8 ayrı köyde farklı tarihlerde yaşamını yitirenler için taziye kuruldu. Mebyader öncülüğünde Şırnak Cizre ilçesinde de yarın taziye çadırı kurulacak. Taziye 3 gün sürecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bağımsız maden iş üyesi madencilerin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemini ziyaret etti. Burada eylemcilerle oturan Özel, elindeki bareti yere vurarak eyleme katıldı. Yeni Parti Genel Merkezi 31 Ağustos Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği 3 ayrı toplantıyla faaliyete geçecek. Süleymancılar olarak bilinen yapılanma hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 şirket ile 4 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını açıkladı. Kararda Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Ahmet Spor maçında sarı torba sallayan 5 Kocaeli Spor taraftarı hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır Barosu, Kocaeli Spor Ahmet Spor maçında Ahmet Spor tribünlerine yönelik sarı torba provokasyonuna sessiz kalmadı. Toplumsal barışı hedef alan ve tehdit niteliği taşılan eylemle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır'da 0-3 kilometre için belirlenen 2200 liralık rayiç ücreti servisçi esnafının tepkileri sonrası servis ücretlerinin Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda 2 kez güncellenmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, 195 dönümlük doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu. Tesisteki 480 canlının sağlık, beslenme ve padok düzenini denetleyen Bucak, bakım ve devam eden inşaat çalışmalarının titizlikle sürdürülmesini istedi. Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Doku, ailesinin avukatı Ali Çimen, gizli tanığın ifadesinde Gülistan'ın Rostan mevkisinde öldürüldüğünü söylediğini aktarırken, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de Gülistan'ın kaybolmasından 8 gün sonra aynı bölgede sabahladığını belirtti. Urfa'daki Karahan Tepe'de 2026 yılı kazılarında yaklaşık 11 bin yıllık daha önce benzerine rastlanmayan üsluba sahip kompozit heykel bulundu. 70 santimetre yüksekliğindeki eserin leoparın sırtında oturan bir insanı tasvir ettiği bildirildi. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Özel Yönetim Dışişleri Bakanı İlham Ahmet entegrasyon konusunu görüşmek üzere Şam'a gitti. İkili, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşüyor. Görüşmede SDG'nin fesihi ve özel yönetim kurumlarının Şam Merkezi Hükümeti'ne entegresiyle ilgili bir açıklamanın yapılması bekleniyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'nin 47 yılın ardından ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasına ilişkin, Suriye halkını eski rejimin politika ve uygulamalarıyla ilişkilendirilen bir tanımlama altında 47 yıl geçirdikten sonra, Suriye'nin terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılması gibi bu tarihi dönüm noktası nedeniyle tebrik ediyoruz, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Bağımsızlık Günü mesajı için teşekkür etti. Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin temelinde olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey 5 komutanı hakkında bilgi sağlayacak kişilere 10'ar milyon dolar kadar ödül vereceğini duyurdu. İsrail, Filistinli çocukların uçurduğu uçurtmaları savaş eylemi sayarak Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırdı. ABD'ye önceden bilgi veren Tel Aviv yönetimi, uçurtmaların sürmesi halinde saldırı ve zorla tehcir tehdidinde bulundu. Avrupa'da yaz boyunca peş peşe yaşanan 4 sıcak hava dalgası normalin üzerinde en az 35 bin kişinin ölümüne yol açtı. Almanya, Fransa ve İspanya'da 25 bini aşan can kaybının Ağustos verilerinin tamamlanmasıyla daha da artması bekleniyor. Natura dergisinde yayımlanan araştırmaya göre insan vücudundaki biyolojik yaşlanmayı inceleyen yeni bir analiz, hem az hem de fazla uyumanın beyin, kalp, akciğerler, bağışıklık sistemi ve diğer organlarda yaşlanmanın hızlanmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni eğitim öğretim yılından itibaren liselerde de cep telefonunun yasaklandığını bildirdi. Nijeryalı 101 yaşındaki büyük anne uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Uciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş. Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Şırnak'ın Besta bölgesindeki mezarlıkta bulunan çocuklarının mezarını 9 yıl aradan sonra ziyaret eden aileler, mezarlıktaki tahribata tepki göstererek mezarlarımıza saygı gösterilmeli dedi. İstanbul Başakşehir'de Mebyader öncülüğünde çeşitli tarihlerde yaşamını yitirenler için Sultan Beyazıt Camii'de taziye kuruldu. Taziye başsağlığı dileklerinin sunulması ve okunan duaların ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Bitlis'te Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu kabristanında yan yana poz vererek tarihi bir kareye imza attı. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde kurulması kararlaştırılan alt komisyonlarda sivil toplumun yer alması gerektiğini belirterek, süreci izlemek üzere başka sivil toplum örgütleriyle birlikte bir kurul oluşturmayı düşündüklerini söyledi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, eşitlik ve özgürlük için sloganıyla 6. Demokratik Eğitim Kurultayı'nı Ankara'da bir otelde gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini açıkladı. Eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü tam kademelerdeki öğrenciler için ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi ise 1 Eylül 2026 Salı günü start alacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Kocaeli Spor maçı sonrası statta kullanılan dil ve sembollere tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli incelemelerin yapılması ve hukuki idari süreçlerin başlatılması çağrısında bulundu. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni adli tıbbi bulgular gündeme geldi. Aile avukatı Abdurrahman Karabulut, otopside rokuronyum ve ornidazol isimli ilaç tespit edildiğini belirterek, Rojin'in ilaç verilerek bayıltıldığı ve solunumunun felç edilerek öldürüldüğü iddiasını dile getirdi. Şantaj ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarından tutuklu bulunan Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Urfa'da satışa çıkarılan bir köy ilanı dikkat çekti. Akçakale ile Suruç ilçeleri arasında bulunan Külünçe köyü 4500 dönümlük arazisi, haneleri ve mera alanlarıyla birlikte satışa sunuldu. Tunus açıklarında geçtiğimiz cuma akşamı mülteci teknesi battı. 15 Tunuslu genci taşıyan teknede en az 12 kişi yaşamını yitirirken olay ülkede şiddetli protestolara neden oldu. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik ateşkese rağmen saldırıları devam ederken ordunun Gazze'nin farklı bölgelerinde görevini icra eden gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürmesi Filistinli gazeteciler tarafından protesto edildi. İran'daki idamlara dikkat çekmek için başlatılan İdama Hayır Salıları eylemi devam ediyor. Konuya dair açıklama yapan İdama Hayır Salıları kampanyası, Gilan eyaletindeki Nur cezaevinin de eyleme katıldığını ve eylemin 61 cezaevinde sürdüğünü belirtti. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan, görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen yolsuzluk suçları nedeniyle gözaltına alındı. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan öncülüğünde bir heyet İran'da birçok resmi temaslarda bulundu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da İran Meclis Başkanı Galibaf ile bir araya geldi. Dünyada bir ilk olarak bilim insanları ağır görme kaybı yaşayan bir kadının kendi kas hücrelerinden elde edilen mitokondrileri gözüne enjekte etti. Görme yetisi geri dönmezken gözlerin ışığa verdiği tepkinin geçici olarak yeniden ortaya çıkması yöntemin geleceğine dair umut verdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: propagandası ve hey sanat hırsızı ve hey üretme kabızı birazcık efendi ol zehir etme şu yazı.
1: Radyo Veng.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Şırnak Besta bölgesindeki mezarlıkta bulunan çocuklarının mezarını 9 yıl aradan sonra ziyaret eden aileler, mezarlıktaki tahribata tepki göstererek mezarlarımıza saygı gösterilmeli dedi. İstanbul Başakşehir'de Mebyader öncülüğünde çeşitli tarihlerde yaşamını yitirenler için Sultan Beyazıt Camii'de taziye kuruldu. Taziye başsağlığı dileklerinin sunulması ve okunan duaların ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Bitlis'te Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu kabristanında yan yana poz vererek tarihi bir kareye imza attı. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde kurulması kararlaştırılan alt komisyonlarda sivil toplumun yer alması gerektiğini belirterek, süreci izlemek üzere başka sivil toplum örgütleriyle birlikte bir kurul oluşturmayı düşündüklerini söyledi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, eşitlik ve özgürlük için sloganıyla 6. Demokratik Eğitim Kurultayı'nı Ankara'da bir otelde gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini açıkladı. Eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü tam kademelerdeki öğrenciler için ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi ise 1 Eylül 2026 Salı günü start alacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Kocaeli Spor maçı sonrası statta kullanılan dil ve sembollere tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli incelemelerin yapılması ve hukuki idari süreçlerin başlatılması çağrısında bulundu. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni adli tıbbi bulgular gündeme geldi. Aile avukatı Abdurrahman Karabulut, otopside rokuronyum ve ornidazol isimli ilaç tespit edildiğini belirterek, Rojin'in ilaç verilerek bayıltıldığı ve solunumunun felç edilerek öldürüldüğü iddiasını dile getirdi. Şantaj ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarından tutuklu bulunan Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Urfa'da satışa çıkarılan bir köy ilanı dikkat çekti. Akçakale ile Suruç ilçeleri Akçakale ile Suruç ilçeleri arasında bulunan Külünçe köyü 4500 dönümlük arazisi, haneleri ve mera alanları ile birlikte satışa sunuldu. Tunus açıklarında geçtiğimiz cuma akşamı mülteci teknesi battı. 15 Tunuslu genci taşıyan teknede en az 12 kişi yaşamını yitirirken olay ülkede şiddetli protestolara neden oldu. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik ateşkese rağmen saldırıları devam ederken ordunun Gazze'nin farklı bölgelerinde görevini icra eden gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürmesi Filistinli gazeteciler tarafından protesto edildi. İran'daki idamlara dikkat çekmek için başlatılan idama hayır salıları eylemi devam ediyor. Konuya dair açıklama yapan idama hayır salıları kampanyası, Gilan eyaletindeki Nur cezaevinin de eyleme katıldığını ve eylemin 61 cezaevinde sürdüğünü belirtti. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan, görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen yolsuzluk suçları nedeniyle gözaltına alındı. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan öncülüğünde bir heyet İran'da birçok resmi temaslarda bulundu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da İran Meclis Başkanı Galibaf ile bir araya geldi. Dünyada bir ilk olarak bilim insanları ağır görme kaybı yaşayan bir kadının kendi kas hücrelerinden elde edilen mitokondrileri gözüne enjekte etti. Görme yetisi geri dönmezken gözlerin ışığa verdiği tepkinin geçici olarak yeniden ortaya çıkması yöntemin geleceğine dair umut verdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Every fighter has drama. Do you know who I am? Did you lose your memory?
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat Netflix'te. İyi seyirler. You'll rise above. Because when you lose a fight, it's a bit like dying. I've died once before. I won't do it twice. Cinevision.
2: Radio Wang. Radio Wang.

yere ve stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Oto Egzoz. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.

0: Türkiye'de üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili ayçiçek yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

kadınım bu nasıl iş bana değil. Gece gündüz düşünürüm tenhalarda menhalarda. Aman annem güzel annem ben.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş. Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
7: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

diyar de kürdi sayru te yelemelene Dahi kurban fil fili de kıda ve serkelene Hacı hanım de sayru dinemiş emuti dayka müket bir amene Destri çare mı gariba kodifin al barana bari Teşekkür

شكات زهرة وصالحة حاجي خارم دغي ولا وزينة خاصة

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Veng.

0: Please, please stop.
1: Townspeople are dying.
2: Is camera here?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ziyaretçiler Hesaplaşma. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan, Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştır. Genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştur. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar gelirler. Hastanenin dar koridorlarında geçen sinir bozucu ve son derece sancılı bir kovalamacının ardından Maya bu korkunç deneyimden de kıl payı kurtulmayı başarır. Yaşadığı bu travmanın ardından Maya maskeli psikopatlarla yüzleşmeye, hem bu kabusa bir son vermeye, hem de görünürde hiçbir sebep olmaksızın kendisine çektirdikleri tüm acıların intikamını almaya karar verir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Renny Harlin yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Melanie Petish, Gabriel Basso ve Emma Horvath var. İyi seyirler.
4: After all these years, you're the only one that survived. Why?
5: Cinevision.

kisa xebkeşim Dil ko anım dilleşim Eşa kisa xebkeşim

Radio Wang. Radio Wang. Why not?

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisi

0: Da birlikte. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave.

0: tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

kimin ver içim söyle söyle sana böyle ne oldu ya söyle söyle.

bezmişi Doldur eşkin şerbet kimin Ver içim söyle söyle Sene beyler oldu

komşulardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar...